Schnurz hin. Bim, bam, bim, bam, bim, birim, birim, bam. Quer, ja, ben, ja, bim, birim, birim, bam.